cho'lg'a oldi bizlarni visol. O'zimizni baxtiyor tuydik. Ajralishdik, ajralishdik bu kun bemalol. Barchasini hazilga yo'ydik.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Toshmatov, darsga yana kech keldingmi?
3: Uzr domla, uxlab qolibman.
2: Iye, hali uyda ham uxlaysanmi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi kulgu uyg'otuvchi kulgular bor ekan. Kulgu uyg'otuvchi kulgular. Ba'zi insonlar kuladi, o'sha o'zingizcha bir kulasizki, hali odam kulib o'tirganini eshitib qolib, unga qarab kulaverasiz. Masalan, ba'zi birlar bor, shunaqa kulib deb kuladi. Bo'ldi, qolganini jim o'tiraveradi. Yana qiziq gap kelib qolgan payt. Tamam. Ba'zi birlar bor. deb kuladi. Qani u kulgini ko'rgandan keyin siz kulaverasiz.
3: Hangoma ustalari.
2: Men yaqinda bozorda yuribman, mashina bozorida yuribman, balon sotadigan joyga kelib qoldim-da. Endi tanib qolishib hammasi ergashib yurishdi menga muxlislar. Hoji aka nimadir ekan, nima gapirar ekan, qanaqa kulgi bo'lar ekan, avtograf berarmikin, qanday holatdan chiqib ketadi deb hammasi kuzatib yurishdi endi. Bepul tomoshada endi yurishdi xolos. Hali balon purishi oldiki, ukalar bu balonlar sotiladimi desa sotiladi. Bizga Koreyski Nexia'ni balondan kerakdi. Aka yumshog'idan zo'ridan bor. Siz uchun dedim, mana dedi. Rahmat, pulini to'ladi dedi, oldik. Hozir hoji aka bitta iltimos bor dedi. Hansi konsertingiz qachon dedi. Yuvka dedi. Shuncha pul saflab reklama beryapmiz, hali qachon bo'lishini bilmaysanmi dedim. 3 kundagi konsert dedim. Iltimos, bitta bilet tashlab kelsangiz dedi. Bitta bilet tashlab keting menga dedi. Men aytdim, uka dedim, sen ko'chada balon ko'tarib yurmaysan-ku dedim. Ha to'g'ri, men ham ko'chada bilet ko'tarib yurmayman-ku dedim. Men bozorga keldim-ku balon bozorga. Ha, sen ham dedim, o'sha kassaga borasan dedim. Balon bo'lsa olaman dedim, hozir balon bo'lmasa olmasdim. Ha, sen ham bilet bo'lsa olasan, bo'lmasa ketaverasan dedim. Desam, odamlar to'planib qolib, "Siz nima bo'ldi o'zi, tekshiringmi?" Aytdim, "Nima bo'ldi, janjal bo'ldimi?" Dedi, "Yo'q, ochib ekan." Naqtuz bitta ertaga bormoqchi edik. Endi o'zingiz ko'rib qo'ya qolamiz. Bitta yangisini aytib beray. Bitta yangisini aytib beray dedi. Shartibda yangisini aytib berdim. Hammasi kulib qarshi chovurdi. Bozorda kim ko'p, bekorchi ko'p, adashib yurgan ko'p. Urush keldi, urush keldi, odam to'planib ketdi, o'zim ham xavotir qoldim. Militsionerlar chur, "Ey, nima gap bo'ldi bitta?" Tekshiraymi? Dudu, qarang, yana bittasi kirib keldi. "Hoji aka, uzr, men eshitmay qoldim. Menga bitta yangisini aytib bering" dedi. Hali kech kelgan. "Ey, uka, nimaga menga ish buyurasan san?" dedi. "Men senga ish buyurmayapman-ku" dedim. "Sen nima ish qilyapsan o'zi bitasan?" "Ha, biz aravada" dedi. "Aravani to'rtavor uka" dedim. "Iye" dedi. Qarang, haqiqatan ham har bitta gapimiz kulgi bizni.
3: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
1: Namun cenaz o, gelerdin yine iki yok ki üç saatten ki.
2: Anıma kliyi uklap konma.
1: Kuleşten aldın yanınki bu cilini koyatayım bu miydi mi?
2: Buladık uye, lakin çe bilesem, manın bu cilinikim ovozum mangeçi mırtık uku diye tasar kıvat.
1: Deme, uygan vatkenliğinde korkup gitmezsem mi?
2: Yok, nabarot, ulike uxşap kattı uklap konma.
1: Haa, onda sana saatin kriyler şunluge alle et vatkene kendi ya.
2: Şunu kuruşa kere.
1: Bilesem mi, keçi ertelepten yigitim telefon okuptu. Uyam yetmagandi, bular bu masavolar bilan boshimni og'ritib o'tirdi.
2: Nima dedi?
1: To'g'risini ayting, men siz bilan yurgan yigitlarni birinchisi manmi dedi. Men ham uyqusirab nima deganimni bilmay qolman.
2: Voy ahmoq, nima deb qo'yding?
1: Ha, siz men yurgan yigitlarni birinchisiz. Chunki sizdan oldingi yigitlarim hammasini mashinasi bor edi debman.
0: 2 dugona.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Pıldırgıç. İkide balıkçı balık tutup alışıptı. Lekin onu kanday öldürüşünü bilişmepti. Ahir akıbat balıkını çöktürüşke karar kılışıptı.

Senden alıslarda buldum ne bulsam. Seni yig'latguncha bo'lmasmi olsam. Bir umr bag'ringni baxtga to'ldirsam. Yig'lama, yig'lama, yig'lama o'zimning farishtaginam.

0: Durandım lemir cehemdem, haraçi belki utrigendür, paner avcay deye. Durandım, astoydu garip kurdim, dupoptu tani. Hau anana, hau ortada oturuptu kızıl köyleyde dup ki ben o, kiti var yana, oy dese bunu seytermiş duran, kurmay kuzin rıgıp çıksın gülay, o manı hatınımı odurmuşlar.
1: Sangama ustaları.
2: İlkin Vahidov matmusçanı tutarım. Matmusça koy satkeni şaharge kelip kaldım. Kayçtı bitti koyunu pülüge tutar aldım. Uyge kelip atını bağladı yögelekke zavkı sığma yürekke çakırdığı hatını. Hatın! Mene körüp koy. Mağını tutar deydi. Mağ bağışını perde, mağ ipni tar deydi. Manavı kulak bu harrek, yani eşek baladır. Şaharlik onu bun Bunday bunday qilib chaladur. Munojot deb otini matmussa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rasa qoyil qolibdi. Debdi shoshmang, shaharlik yaxshi chalg'u beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday chalg'u bor edi. Esimdan adashmasam o'sha ham dutor edi. Lekin u chalmay turib avval quloqini burar edi. Qo'li ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta joyini tutgancha qolaverding. Bir xil ting tingirni qo'ymasdan chala verding. Jahli chiqib matmussa xotinini so'kibdi, ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa ahmoq gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarib es xushingni yeb qo'yding. Ha, bobongni qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum. Jim debdi. Bobang parda qidirgan, men uni topdim deb. Shunday qilib matmussa ko'kragini keribdi, erini dono bilib xotin ham tam beribdi. Al qissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak pardani topgan matmussalar yashasin.
1: Sangoma ustalari.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vostakma.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, keling bir o'tirib gaplashib olaylik.
3: Nimani gaplashasan, nimani?
1: U yoq bu yoqdan gaplashamiz.
3: Masalan, nimani?
1: Siz bilan mani.
3: Sen bilen menge ne maktı?
1: Bize ozı birbirimizi uçun yaratılgemiz mi? Yoğumuz şunu bilmokçuman. O şeyini muhakeme kılışımız geri.
3: Tak, bu mesem eşit. Sen menge umumen mas kemiz. Karakterinem, kinişinem. Ulas umumen masamazsan.
1: Xuddi siz menge masdi. Ja aşır var mı? Sizanchi umuman menga to'g'ri kelmaysiz.
3: Qaruvchi, nima demoqchisan? Razvod, atvod demoqchimisan? Ajrashamiz demoqchimisan?
1: Vostaka, menga qarang. Ajrashish qochib ketmaydi. Undan oldin bir ikkita muammolarni hal qilishimiz kerak.
3: Hal qilishimiz kerakmi? Bo'lmasa hal qilishimizdan oldin bitta kurishgina kofe ichsin. Qalay bo'ladi, maylimi?
1: Bilmadim, men sizga doktor emasman-u.
3: Voy yo'q.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizi uyda cancel yok. Bizi uyda cancel yok. Keliniz gelken ben işten çarçak gelsem oynap kutuvakın deyim ben. Kavakını uyup yürüme. Bir coyun ağırsam başarını bozup kocayın mevbetim ağır yaptı hemen. Kulüp durup kocayın manşetim ağır yaptı desen şartla uzun tutatıp koyamam deyim ben. İşten çarçak gelip işte konu almazsam keliniz iş koçadı. Oynap durup. Gelin edesi. Yakşı geldiniz mi? Kelpiyetiniz yakşı mı? Sümkezi verin kırın deyiz.
3: Bana kırama rahmat. O senin yakşı mısın lan? Bana hiç kim soramadı mı?
2: Ya hiç kim soramadı kırın. Bolle kırın. Oh! Adam geldi lan, adam geldi lan, adam geldi. Adam en gireme okuldu, siz hoş geldiniz. Hadi verin bana alın. Rahmasın, rahmasın. Uyda oturamız. Bana sen normal oturursun. Bu zaman oturmayız. Uyda oturursun ama oyna oturamız. Ha? Ovkat yiyemiz oynayıp. Çoy içemiz. Çumulamız. Hangisi onda kolay. En dakşatı uyda cancel bu meyit. Küçükler kızım yığılıp yapıp kalırdı. Adı. Adı. Adı bana işkeletimi yiyip koydu. Uyuyun. Uyuyun.
3: Oğlumu çakırma Şerzat. Kanı bekle. Sorak kıl yapam. Nega seni urdin? Nega seni işkeletimi yiyip koydun?
2: Bana sanki. Bana sanki sen. Urmana da. Urmana da. Yığılı yaptı oyunu yaptı. Yığılıgan adamı oynayanı korgan mısın lan? Hani bizi kebarsınlar, ilk korasınlar. Yeğen dakşatı uygen mihman kese. Oylayıp görün. Mihman tuyga etken ikeledi mi? Adaşık yok, koledi mi? Parkı yok. İşte konra bozulsa boldu. Bolla kuddu. Kardeşini yok atı koygen de kıyıcı uçuk çıkıdı. Oh! Mihman geldi lan. Mihman. Mihman hayran.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Turgun Baydı Toy'a hoş geldiler. Abdülleri Toy'a hoş geldiler. Sotaklıken Toy'a hoş geldiler değil öyle diyor. O şey Toy'un sebepçisi anası hiç eski alınmaydı. Bir şair etken eken ki, şirin hayal çulganı kalar. Aramin hem bütkül yokalar. Katta havlin huvullab kalar. Üyde eğer hatun bulmasa. Labindeki nın külgü kanı. İçken suyun basmaz taşınanı. Kütalmaysan mihman aşınanı. Üyde eğer hatun bulmasa. Oğul kızın birge bulsayam. Ana oranın basalmaz birdem. Kavağın dan qor yog'ar oshnam uyda agar xotin bo'lmasa goho ortga oqib qolar soy piyolada sovib qolar choy yo'qotgandek bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa uyning ko'rki baraka quti uyda doim kelinlar bo'lsin uyda doim ayollar bo'lsin uyda mangu onalar bo'lsin degan ekan. Endi bolalar katta bo'lsin, xonadonda biz o'zbekda o'g'il bola tug'ilsa ham, qiz bola tug'ilsa ham to'yi bo'laveradi. Lekin o'g'il bola tug'ilgan xonadonda mana g'oyibdan 2 marta to'yi bo'ladi. Bir marta mana ko'chaga shim kiyibam, kiymayam chiqib ketaveradigan paytda bir chikanka to'yi bo'ladi. Ketin ovozi do'rillab oradan yillar o'tib, mo'ylovi chiqib, jinsi shim bilan prostoy shimni farqiga borib, uyga yarim kechani ham yarmidan o'tgandan ketin alaqalarda sangib, minalarda bosib kelgandan ketin hech vaqtida kelmaydi o'sha paytda da bir joylarda yuradi, bir bog'larda yuradi, bir ilinji bor burda. Yarim kechada kirib kelganda shu paytda ham onasi uxlamagan bo'ladi, yo enasi uxlamagan bo'ladi. Juva nima o'lgur, qayerda yuribsan? Shu jo'ra qassobni uydan kelmay qolding-ya sen ham. Seni ham uyda qo'ymasak bo'lmaydi shekilli desa, ha qo'y, ha. Malchat, nima mesh bitsa maladik dila. Sifat babuliya, sifat.
0: Sangoma ustalari.
2: Bundan bir yil oldin bizni bitta qo'shnimiz ichib g'ish-g'ijja beton mantro ko'p ketdi uyga vey. Yomg'ir yog'ib turibdi tashqarida, 2 yetida 3 kiladan 6 kila loy bor. Kostyumni birinchi tuymasi 4-chi teshikka qadab qo'yilibdi. Bosh kiyim qatta qolgan bilmaydi, loy hamma yo'q. O'zini uyiga kirib 4000 so'mlik gilamdi usta o'zini uyiga kelganini ham bilmay tikka turgan joyida uxlab turibdi. 24